0: Kes Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
4: Az aş.
2: Ha?
4: Bilesem, çutup puşkan var vattı.
2: Of, yani adikalon içi vassız mı diyeyim ben de ya?
4: Ha, içki içi olmalı, lakin tahsir kımı yaptı diye.
2: Vostaki, uyudu şunki doğrular var. Bu doğrularını kimge op ki olman o zaman? Şunları içsiz, yakşı bulasız.
4: Rostam mı o zaş? Ben yok ki otkeni bilmem ben değil mi? Koştu boşuna yok ki otsam deyip içmi yürüyen iken. Uzunluğun mikrobon kutunun da aileni.
2: Vostaki, iltim o sizden. Doğrularını vakti de için, hop mu? Uşanda tez rok düzelasız.
4: Uzunca, ben derdim güdeyem yaman de. Doğası bağım iken. Uz yakşıra doğrulu bağım iken. Bağımıken azaj, babamızı ap geliş gereği yakşı doğrular.
2: Vay canım, bar, bar. Mala, palik mülkemizgi çıksayız, doğru konuda şunaka doğrular sirup, hatta ki ularge kesellik topulmagen.
4: Ne?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gorner.
2: Vay orta kale sen tuzumsan. Yürü git bir bol oku tez.
3: Ha tinçliyim asıl Zodi. Mı buldu namıcı hovlakasın?
2: Hazır abi barıp ki uyumuz suğurda kıldırıp gelişim kere. Bol oku orta bol.
3: Vay vay şunge şunca mıdı? Hazır 5 minut kusturgen kinip çıkay.
2: Orta umuma artıkça vakti yok. Çünkü bol oku gün nazoş.
3: Nime gen namıcı şaşılasın. Bunda düşündürüp yapırsın ki.
2: Agar da hazır abi barıp uyumuz suğurdalamasam ki uyumuz yanıp kul boladı.
3: Ye sen kız esin diye gelmesin. Kaçan yanışı başlayan da uyuyin.
2: Bugün ertelep saat 8 yarımladı.
3: Hazır saat 11 bu Sen haliyem kocada yürüpsen mi? Ondan sonra oraya uçursayım bulmaz mı da ahmak?
2: İyi, eğer de o da uçursam uyumu kim sigurta kıladı cinni mi sen nasıl?
3: Sigurtanı pişirip yiysen mi?
2: Vay şu un çınarsam yanıp kul boladigen bosa, kulini iki baravar kılıp tola berişerdi de.
3: Aaa, yok iş ne kadigen? Ha, onda yakşı, yürü işe sigurta kampanyasıya. Bilesen mi? Borganım uçun amca mangin neçidir faizini beresen.
2: Ne mi?
3: Ha?
1: İki dugana.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az aşk. Kula ne yapsan mı?
2: Yok.
5: Böyle zam yüge kevatken değil mi? Geyiği toktattı.
2: Ne ma bu gap biz bilen pravamı op koydu demokçu musunuz?
5: Yok iştiken ağır geçeceğim gapın mı?
2: Haa.
5: Karazan tüyoş boğuluyken. Bana bir şartı çüştüm de ömeğe karagen. Kuyam sen kimi topken bile sen mi özürdün?
2: Hoş.
5: Yok bilmiyim hake. Bilmiyim hake dedi. Hemen gittim. Şahar boş geyisini. Kiyo bulamam ben. Bilmiyim ben toktattayım dedim.
2: Kiyince.
5: Bile sen bunu meddi. Ha onda hake bizi kelam birbirimizgi. Bacı boyarken bizi dedi. Dese boyadı mı?

0: çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, iyi sizden mi? Tuyumuz bugünkü bugün 2 yıl buldu.
4: Ha azada isimde uzayan tuyumuz zor buldu da. Zor otkendi. Uzayan baru tuyumuz hemen o azda anca geçen gapsuz bu bürgen.
2: Ha cüddayam zor buldu da. Uzizden uziz aşırı yetip oynayıp gitkeniz iyi sizden mi? Ben uyan maylı. Anaka mange karab sen ozi kim sandın yani işçi?
4: Şimdi şu günü bahtınız için kopra çoğur gelmendi.
2: Yok sizge sabah bulsa bu oldu. İçi orası, içi orası. Bayram bu seyem içersiz, bu mu seyem içersiz. E toba, ortağınızı kursayızım siz gibi bitti bayram
4: ha? Şimdi ozaş bize birbirimizi kursay, o kursam bu kitabınız de.
2: Ne magemanı kursayız, içmeyiz?
4: Çünkü seni kursam bayrammaz, azab olad, azab.
2: Ne ma?

0: Markaz radyosu'da Kuldurgiç.
1: Muzaffar aka, yana kech qoldingizmi? Muzaffar aka, voy tovba. Peshingiz nima urib oldingiz? Nima bo'ldi?
2: Qo'lingiz zolin, ushlamang.
1: Voy,
2: kecha zo'r voqea bo'ldi-da, Shahnozim.
1: Shu zo'rmi?
2: Eshiting gapimmi?
1: Eshitibman.
2: Kecha men sevgan qizimni domini tegiga keldim-da.
1: Voy,
2: uni chaqirdim. Dila deb bor ovozim bilan baqirdim. Dila dedim. Hamma menga balkonchadan gullarni otishdi.
1: Voy, voy, gul otsa peshona yorilar ekanmi? Qo'ying-e.
2: Gullar tuvakda edi.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.